0: 14 مهر 1405.
1: تبریز، تخریب خانه های مردم توسط وحوش خامنه ای.
2: کازه واریده نه حکم واریده که کلن هر یه یه بیر ادده چید. Sen çarşı ona da kartı koymayın. Ne oldu? Şunuzun geldi. Burada çetiyle böyle takın şahit ile şunuzun engelli burada. Arbatı şu anda burada. Biraz köte kurdular. Biri sevdi senin nelerdi? Ben yeriydi. Ne bir şey diyorsan. Arbatı şu anda memurluğa töktürdüler. Töktürdüler, vırdılar. Aykul izada çalın terkipler. Bu da sütunun adı paslandı. Gözsüz. 6 ile 7 ile bu evliydi. O da serkliydi. Gözsüz şu. Serkliyeden koydular yere. Yalnız hiç devletin amma olmaz. Hiç devletli. Bizim böyle. Bu ilk zaten. Ki memurluğa götürmüştüm burada. Celeni bastırdılar tıp tıp. Mesut'un yeri. Bu zilemeli. Arbat uçak çizik almıştı. Şeydi, hıyaba. Acından ölür. Söyleh tapanmır. İş tapanmır. Yaksı hay pezeşkin. Hele gelsin burada öğlen. Sürdürsen tepesine.

0: شمار 14 مهر 1405.
1: تبریز، تخریب خانه های مردم توسط وحوش خامنه ای.
2: چه از وایده نه حکم وایده جده کلن هر یه یرنم بیره داده شد.
3: Sen çay ona da kartı koymayayım. Ne oldu gel? Şunu zın gelle. Burada çetiyle mi yatak inşaat dili günü zın gelle. Burada arka tuşağı da burada biraz köyden kurdular. Biri sevdi senin nelerdi?
2: Ben yeriydi. Ne bir şey diyorsan. Arka tuşağı memurluğa töktürdüler. Töktürdüler, vırdılar. Aykul izada çalın terkipler. Bu da sütunun adı paslandı. Gözsüz. 6 ilin 7 ilin bu evdi. O da serkildi. Gözsüz şu. Serkmeye can koyupla yere. Az hiç devletin ama olmaz. Hiç devletli. Bizim böyle. Bu lizatı. Şu memuru abi ötürmüştüm burada. Celeni bastırdılar tıp tıp. Meskunu yeri. Bu zileme larva çok çizik kalmıştı şeydi. Hıyam. Azından ölür. Söyle tapanmır. İş tapanmır. Yaksı ay pezeşkin. Hele gelsin burada öğlen tutursan tepesine.